0: La fórmula acústica es música desenchufada, música sin filtros.
1: Haberim yasıyor, samar yasıyor, samar yasıyor.